0: Başka bir insanı. Charles Dewitt Frank 5567.
1: One two, Braylor at the quarry, 415 southeast 177
0: app. Okay, Braylor.